0: Şincan Radyo Televizya Stansiyası.
1: Şincan Radyo Televizya Stansiyası.
0: Emi Şincan Radyo Televizya Stansiyası Kırgızçar Radyosu'nun Görkem Üniversitesi sahna sattığı berüsünü gönül buruğunuzdar.
1: Nazarınızdarda Şincan Radyo Televizya Stansiyası Kırgızçar Radyosu'nun Görkem Üniversitesi sahna sattığı berüsü.

Şinjaŋ radio televiziya stansiyası Solu Shiting Abon terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı keñirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, kattoo jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan maselelerge jol görsötüp, jumuşka orundaştıruu teyleesi jönündö ulanma leniyada joop berip, dene tarbiya jarıştarınan öz malında iz koop malımat berip, köptögön mazmundardın minus sekunut içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eeley alasız.

Şenjan Radyo Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktu malumat aralcısı göptügün mazmundardı jıynap, sılu turmuşubuzga sinip kirdi. Keremet özüre tasirleşip büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşoo küchü orgup turgan jungo Şenjandı körsötöbüz.

Toğ dairalar arasında bayguç olucasalı, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvatlı doğuşu canırı, epkindü arımı taştaldı. Urmattu karmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.

0: Jonhua madaniyligi doğrudan doğru, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol bos bulaqa oxşuş rohu düynöbüzdü suğarıp kelet.
1: Jonhua madaniyatı eskirbey, bargan sayın jaŋılanıp tüstüy oromo sürötke oxşuş, bizdin jan düynöbüzdü jarqıtıp kelet.
0: Jörölgölü sal, tereŋ tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstüy jibek jipke oxşuş, milyondogon Jonhua ulan kızların bir-birine baylanıştırıp durat.
2: Atamekin altın beşigim.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri makabatın bayan da, Jonhua'nın ozot jörölgölü madaniyatına muras gerdik kılalı.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malumatların bedeldü çeçmelip, katto jol abalına malında malumat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masellerge jol görsötüp, jumuşka orındaştıru teylesü jönündö ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malumat berip, köptügön mazmundardın minus sıkınot içinde joobun bilip, akbarat malumatların uşundan eyle yalasız.

Alma versem albaysız, anar versem cebeysiz, kaysı baydın kızısız, bizde jakşı debeysiz. Mana şunday süyülü saptardan kuralgan, Uyğur kalk arasına geniri taralgan, Uyğurça eldigir, alma bersem degenirde oğul klasın ömerdin atkar olsun da, tınşaydı, alma bersem.

bir ulaqtan nar alıp, totuday jayna aptaranğan sabaqtaştar, sabaqtaştar, qaydasıñar, qaydasıñar, qayran, ağarman. Hurmatlı ormandar, sabaqtaştık meyir, qayda barsan qareginden ketpegen, merimi jürekten öçpegen meyir. Eme Dalelxan Azılbektin atkaruusundagı sabaqtaştar degen qazaqça ırğa kulak döşöñüzdör. Sözün jazgan Gülsira, obonun jazgan Dalelxan Azılbek, sabaqtaştar.

Soğuk daireler arasında bayguç oluca salıp, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün aybattı doğuşu canırıp, epkindü armı taştaldı. Urmattı uğarmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun altın toprak beri üzdü oğuğa çakırabız.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malumatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malumat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masellerge jol görsötüp, cumuşka orındaştıru teylesü jönündö ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malumat berip, göptügö mazmundardın minus sıkınot içinde joobun bilip, akbarat malumatların uşundan eyle yalasız.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sulu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malumatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malumat berip, salamattık jönündökü baş katırga masellerge jol görsötüp, cumuşka orındaştıru teylesü jönünde ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz koop malumat berip, göptüge mazmundardın minus sikinot içinde joobun bilip, akbarat malumatların uşundan eyle yalasız.

Soğuk daireler arasında bayguç olucasalı, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvatlı doğuşu canırı, epkindü armı taştaldı. Urmattu karmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun altın toprak beri üzdü oğuğa çakırabız.

0: Yıllaralık şimdiler bunday bildirişti. Cüngo Komünistik Partiyası kurulgan 105 yıldan beri Cüngo'nu cetekteyip zor önügü cetkinliklerin olgu geldirdi. Cüngo Komünistik Partiyası'nın önügü tarihi saparı, arğaysı mamuniketlerinin sayası partiya kuruluşu jana mamuniket başkarusun zarıl ülgümenen kamdadı. Cüngo Komünistik Partiyası çındıktı iş yüzünden izdönü bışıktap kedip. Cüngo cetekçileri alıstı göre bilgen gemenger kişileri. Bulardın bağrı ansayın qoz dünya kuru üçün zarı salım koştu. Başucu Xi Jinping'in cetekçiliğinde Cüngo gembeğaldıkta zaytu siyahtı göp salada öte kerime cetkinliklerde olu geltirdi. Mundan terengde çavuttandık. Cüngo dağı göp taraftoluğutu bekem kurgup, tanıştıkçına önügünü demilgilip, jeşarı çütük memleketleriminen bulan kızmataştıkta küçöttü. Cüngo, sosyalizm kuruluşunun cengişti ülgüsü. Cüngo Komünistik Partiyası'nın bilik atkarı logikası, baştan ayak el üçün kızmat kıludan turgan bul bir tükkü tübegeli maksatlı imerçik degen. Oşonduktan yerdin koldoğusuna yeb oldu. Batımdı özün canlı, atan tartip jana jogor darajada ıntımaktaşuğa sönüp, Cüngo Komünistik Partiyası Cüngo'nu jetektep, önügüp ilgelerin toktos kolu geltirip, zamandaştırı, batıştaştırı degen kata oydu talkaladı. Oşonduyla Belorusya siyahtı önüp çıtkan mamleketlerde, öz mamleketin avalına aşağı gelgen önügü jolun eziktösün ansayan gayratka tolturdu. Cüngo Komünistik Partiyası, Marksizmdi Cüngo'nun mamleket avalcına madan hayatımine birik Бұл Cüngo Komünistik Partiyası'nın büt dünyaya koşkun nazarayada canlı çıratuğusu. Cüngo Komünistik Partiyası'nın özündük öngtöş roku, arğaysı mamlıke siyasi partiyalarına tipik ülgü turguzdu. Yıllaralık şimdiler manalarını görsöttü. Cüngo Komünistik Partiyası'nın jetektösünde, Cüngo baştan boyu dünya tanıştığın kuruçu, diğer şehir önügüsünün salım koşuçu, yıllaralık tartıptı kurguçu bolup geldi. Diğer şehirden güldönüp önügüsünün güçlü kıyımında atış koşup, arğaysı mamlıke terminin kolgarmaşıp, adamzatın ansayın jarkın geleceğin çoğu cerattı. Cüngo Komünistik Partiyası kerimet mamleket başkarı akıl direğin görsöttü. Baştan boyu adamdı borbor kılıda bekem türüp, uzakı strategiyalık josporu bolu dağılbay, doğru münün tenilgirlip, ırdalga qaray özgördü. Territoriyası genin, mamleket tavalı göp kaynarlı, gölömü zor bolgon Cüngo'du. Sayasi uzun mönü turuktu, ekonomika sızıl artucuna oğum ıntımaktaşıp uyuşu işke aşırıldı. Bugün Cüngo jasan dakıl jöndüm, qayra jaralıç energiya, sanar teknikası siyahtu salalarda dünya daldın korun deyilip, Cüngo'nun ileridağı tasır küçü üzdüksü jogurlap, Cüngo'nun cengişti tajırpıları büt adamzatın tanış çoğu ömür süresini türkmektep, ansen oğuz dünyanın orta kuruğa küş çıkar jatkan bağırdı güreş üçlerdü, bağlı paydalanı materiali jana ördök menen kamdadı. Cüngo Komünistik Partiyası'nın jeteşiliginde, Cüngo aykın Cüngo özgöçölüğünü ye zamandaştıruğunu kurdu. Törega Xi Jinping'in partiya kuruşu jönündögü diyası, Xi Jinping canı doğru Cüngoço sosyalizm idiyasının zarıl kuramdık bölügün aylandı. Bul Cüngo'nun güçünün ekonomika jana teknika dalı emes, Cüngo Komünistik Partiyası'nın özündük kuruluşun özgültüsü küçötüp jatkan jöndömündö ekendigin çağıldırat. Cüngo Komünistik Partiyası'nın tajırpalary, Törega Xi Jinping orto oygon, adamzat tagdylaş orto tulgusun kuruu tüşünügü jana törçön jer şaar demilgesi, büt adamzattın bolochuna ansayın genin eñ söömünen kamdadı. Taktap aytkanda adilettüü kalıs, madanliktin göptürdülügünü ansayın urmat kılgan, adamzattın tagdylaş abalyna ansayın köngül burgan dünya kuruu.
1: Эми назарыңыздар

0: 9-cü günü qatı jertürüdü, 1719 kişinin göz jumğanın bildirdi.
1: İran Tışkı İşler Ministerliği 29-cü günü İrancın AKŞ kol koyuşkan tüşünüşü eskertmesi boyunca Hormuz Deniz kısığında mina tazalığı hızmatının İran'dan jalgız atkarıp jatkanın, İran'dan bul jönündü arğanday mamleket menen hızmatlaşpay turğanın aytı. Bildirüdü mınday deldi. Uçurdağı rayon kırdalı talı varı tatal. İran, Fransiyanın söykönü joruk arkılı kırdalı birdemce tatallaştırıp jibermesin güçtü sunuş kıldı. Oşul gün ertire kezde Fransiya zoğuntuğu Macron, Fransiya hızmatlaştık önöktöştörü menen çoğu Hormuz Deniz kısığında birgeleşip mina tazalığını bekitti deb aytkan. 29-cu gün İran jana Oman ökülderi Oman Maskat'ta alğaş jolku jinalış ötkörüp, Hormuz Deniz kısığın gelecekte başkaru, oşondoyle baylanıştuu talkuu temalar jönündö pikir almaştırdı.
0: Bugün Japonya Tokyo Tışkı Provod Bazarında Japonya yeninin AKŞ dolarına ayırbaştoo salıştırması 162 Japonya yenine 1 AKŞ dolar tuura gelip 1986 yılı 12 aydan berki eng tömen dengelge düştü. Japonya maalımat aralçılarının kabarlosuna karaganda bazar KOŞ hükümetinin siyasatı maliyanın nacarlaşuusun kurçutup jiberüüsünen kabatırlandı. Japonya maalımat aralçılarının boljomunda Japonya yeninin kunsuzdaşuusu Japonya azık-түлүк жана энергия импорт өздүк наркын бирдемче жогорулатып, үй-бүлө жүгүн оорлоштуруп жиберет.
1: Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты.
0: Көрүгөнүңүздөргө рахмат.
1: Саламатта болуңуздар.
2: Бейжин маалы саат 0. Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
3: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
2: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
3: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
2: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
3: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sulu Şitin Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malumatların bedelde çeçmelip, katto jol abalına malında malumat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masellerge jol görsötüp, cumuşka orındaştıru teylesi jönünde ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz koop malumat berip, göptüge mazmundardın minus sıkınot içinde joobun bilip, akbarat malumatların uşundan eyle yalasız.

Şenjan Radyo Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.10.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarık çıktı. Akli direktu malumat aralcısı göptügün mazmundardı jinap, sılu turmuşumuzga sinip kirdi. Keremet özüra tasirleşi büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne şengen açıp jiberilgen, jaşo küçü orkup turgan jumgo Şenjan'dı görsötöbüz.

Toğ dairalar arasında bayguç olucasalıp, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvatlı doğuşu canırı, epkindü arımı taştaldı. Urmattu karmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.